0: Ampartisi iki farklı sınırları ve Ampartisi'nin tüm kabinelerini sevmesine takalı olup var.
1: Ve Rezultat'tan kırılıp, yeter olmadılar.
0: Sayın Çetak'a olup var.